Araba, Araba, Araba, Araba, Araba, Araba, Araba, Araba, Araba, I am tired.

Eto betu tu anamo amao amanesiye erade asemye no kre. Eti empaba ne koswa chen erade enim esense. Nia wafreye no. Jesus awafreye